uykusuz sevdamı manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

Allah zulme uğrayan kimseden başkasının kötü sözü açıkça söylemesini sevmez. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: muhina.
1: Şüphesiz ki Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberleri arasına ayırmak isteyenler, bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar ediyoruz diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler gerçekten kafir olanlardır. Bizse kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırladık.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّح۪يمًا
1: Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: يسأل

Ey Muhammed! Kitap ehli gökten kendilerine bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarpmıştı. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra da buzağıyı ilah edinmişlerdi. Biz bunu da affedip Musa'ya apaçık bir mucize verdik.

0: تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Söz vermeleri için Tur Dağı'nı başlarının üzerine kaldırdık ve onlara kapıdan eğilerek girin dedik. Yine onlara cumartesi günü hakkında aşırı gitmeyin dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık.

0: أَبِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
1: Fakat sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve bizim kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle lanetlendiler. Doğrusu inkarları yüzünden Allah onların kalplerini mühürledi. Onun için pek azı hariç iman etmezler.

İnkar etmeleri, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah'ın peygamberi olan İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle lanetlendiler. Oysa onu ne öldürdüler ve ne de astılar. Fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri bu konuda gerçekten bir şüphe içindedirler. Onların bu hususta zanna uymaktan başka hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Aksine Allah onu kendi huzuruna yükseltti. Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: şehide.
1: Kitap ehlinden İsa'ya ölümünden önce inanmayacak olan hiçbir kimse yoktur. Kıyamet günü ise İsa onların aleyhine şahitlik edecektir.
0: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ

Yahudilerin haksızlıkları, birçoklarını Allah yolundan saptırmaları, kendilerine yasaklanmış olan faizi almaları ve insanların mallarını haksız yollarla yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal olan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Onlardan kafir olanlar için acı bir azap hazırladık. Lakin

0: فَأُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlara, sana indirilen kitaba ve senden önce indirilenlere inanan müminlere, namazı kılıp zekatı verenlere, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere gelince, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.

0: Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Ve Davud'a Zebur'u verdik.
1: Ve

Bir kısmını daha önce sana anlattığımız, bir kısmını da anlatmadığımız nice peygamberler gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan doğruya konuşmuştur.

Peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürecekleri bir mazeretleri olmasın diye müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdik. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu bilerek indirmiştir. Ayrıca buna melekler de şahitlik ederler. Gerçi şahit olarak Allah yeter.
1: İnnellezîne keferû ve soddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen be'îdâ.
0: Şüphesiz ki inkar edenler ve insanları Allah yolundan saptıranlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.

O şüphesiz ki Allah inkar edenleri ve zulmedenleri bağışlayacak değildir. Onlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem yolundan başka da hiçbir yol gösterecek değildir. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Ya

0: الْحَكِيمَ.
1: Ey insanlar, peygamber size Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Öyleyse iman edin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Ya

0: vekila.
1: Ey kitap ehli, dininiz hususunda taşkınlık yapmayın. Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan gelen bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Bundan vazgeçin. Böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. Allah ancak bir tek ilahtır. Bir çocuk sahibi olmaktan onu tenzih ederiz. Göklerde ve yerde olanlar hep onundur. Vekil olarak Allah yeter.

Ne İsa Mesih Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de Allah'a yakın melekler. Kim ona kulluk yapmaktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki o hepsini huzuruna toplayacaktır.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan daha da arttıracaktır. Kendisine kulluk yapmaktan çekinenleri ve büyüklük taslayanları ise acı bir azaba uğratacaktır. Onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Yeah.

0: Allah'a iman edip dinine sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları rahmetinin ve nimetinin içine koyacak ve onları kendisine ulaşan doğru bir yola iletecektir.
1: Yes.

0: Ey Muhammed, senden fetva isterler. Sen de ki, Allah size babası ve çocuğu olmayan kimse hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer çocuğu olmayıp da bir kız kardeşi bulunan bir kimse ölürse, bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Eğer kız kardeş ölür ve çocuğu da olmazsa, erkek kardeş onun bıraktığı malın tamamını alır. Eğer varis olan iki kız kardeşse, o zaman ölenin bıraktığı malın üçte ikisini alırlar. Eğer varisler erkek ve kadın olmak üzere ikiden fazlaysalar, o zaman erkeğe iki kadın hissesi kadar verilir. Allah doğru yoldan sapmamanız için bunları size açıklıyor. Allah her şeyi bilir. Maide suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 120 ayettir. Maide sofra anlamına gelmektedir. Hazreti İsa zamanında havariler tarafından gökten indirilmesi istenen bir sofradan söz ettiği için bu adı almıştır. Bu surede kitap ehlinden, özellikle Hristiyanlardan söz edilir. Hac, abdest, gusül ve teyemmüm gibi hükümler anlatılır. İçki ve kumar yasağıyla helal ve haram yiyeceklere temas edilir.
1: Biz

Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymamak şartıyla, müteakip ayetlerde okunacak olanların dışındaki hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz ki Allah dilediği hükmü verir.

Ey iman edenler! Allah'ın nişanelerine, haram aya, kurbanlık hayvanlara, onlara takılan gerdanlıklara, Rablerinden nimet ve rıza talep ederek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman artık avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan men ettiği için bir topluma karşı olan kininiz sakın sizi aşırılığa sevk etmesin. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Günah işlemekte ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulan, bir yerine vurulup öldürülen, yukarıdan yuvarlanıp ölen, boynuzlanarak ölen hayvanlarla canavarların parçaladığı hayvanlar size haram kılındı. Ancak henüz canları çıkmadan keserseniz o başka. Bir de putlar adına kesilen hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunları yapmak fasıklıktır. İnkar edenler bugün sizin dininizi yok etmekten ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Kim açlıktan daralır da bu sayılanlardan yemek zorunda kalırsa günaha kaymadan yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Yes.

Ey Muhammed, sana kendileri için neyin helal kılındığını soruyorlar. Sen de ki, size temiz olan şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğinden, kendilerine öğretip alıştırdığınız avcı hayvanların sizin için tuttuklarından da yiyin. Onların üzerine Allah'ın adını anın ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.

Bugün size temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size helal, sizin yemekleriniz de onlara helaldir. İnananlardan namuslu hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina yapmayıp ve dost edinmeyip namuslu bir şekilde mihirlerini verdiğiniz takdirde size helal kılınmıştır. Kim imanı inkar ederse onun amelleri mutlaka boşa gider, ahirette kaybedenlerden olur.

0: يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı meshedin ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayın. Eğer cünub iseniz yıkanıp iyice temizlenin. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse ya da kadınlara yaklaşmışsanız ve su da bulamamışsanız temiz bir toprağa teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size hiçbir zorluk çıkarmak istemez. Fakat sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.

Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve sizden aldığı sözü hatırlayın. Hani bir zamanlar işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Çünkü Allah kalbinizdekileri çok iyi bilir.

Ey iman edenler! Allah için adaleti gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli davranın. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya kalkmıştı da Allah onların ellerini sizden men etmişti. Allah'tan korkun. İnananlar sadece Allah'a güvensinler.

0: Andolsun ki Allah İsrailoğullarından söz almıştı. Biz onlardan 12 başkan göndermiştik. Allah şöyle demişti: şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Eğer namaz kılar, zekatı verirseniz, peygamberime inanıp yardım ederseniz ve Allah için güzel bir şekilde ödünç verirseniz, andolsun ki kötülüklerinizi örterim. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra sizden her kim inkar ederse doğru yoldan sapmış olur.
1: فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ

0: تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Sözlerinin bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimeleri yerlerinden alıp değiştirirler. Kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuturlar. İçlerinden pek azı hariç onlardan devamlı olarak hainlik göreceksin. Ama yine de onları affet, aldırma. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanları sever.

0: القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: Biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık. Ama onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerden bir hisse kapmayı unuttular. Bu yüzden biz de onların aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlık ve kin saldık. Allah yaptıklarını onlara haber verecektir.

Ey kitap ehli! Şüphesiz ki kitaptan gizlediğiniz şeylerin birçoğunu açıklayan ve birçoğunu da açıklamayıp geçen peygamberimiz size gelmiştir. Gerçekten size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir.

0: Allah onunla rızasına uyanları selamet yollarına iletir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve doğru bir yola ulaştırır.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بَنُ مَرْيَمْ قُلْ

0: Andolsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Sen de ki Allah Meryem oğlu İsa Mesih'i, annesini ve yeryüzündekilerin hepsini yok etmek istese ona karşı kim bir şey yapabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّ

Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili dostlarıyız dediler. Sen de ki, öyleyse size günahlarınız yüzünden niçin azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından birer insansınız. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. Dönüş de yalnız O'nadır.

Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir boşluk sırasında bize müjdeleyici ve korkutucu gelmedi demeyesiniz diye size gerçekleri açıklayacak peygamberimiz geldi. Şüphesiz ki o size müjdeleyici ve korkutucu olarak gelmiştir. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: ما لم يؤت أحدا من العالمين.
1: Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o içinizden peygamberler çıkarmış ve sizi hükümdarlar yapmıştı. Size dünyalarda hiç kimseye vermediği şeyleri vermişti.
0: Ya kavmi dehulul ardal

0: Onlar da, ey Musa, orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkıncaya kadar biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman biz de gireriz dediler.
1: قَالَ

0: Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği kimselerden iki kişi şöyle demişti: onların üzerine kapıdan girin. Eğer oradan girerseniz mutlaka siz galip gelirsiniz. Eğer inanıyorsanız yalnız Allah'a güvenin.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. o bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin. Sana sığınıyorum Rabbim.

Mukaçinci çalmış kapının. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Yaşamın amacı, amacı olan bir yaşamdır. Bizim amacımız da siz değerli dinleyicilerimizin kulaklarına en güzeli sunmak.
1: Her telden şarkıları konuşturan, kesintisiz enerjinin güvenilir programı Ebruli başlıyor.

0: var ya.
1: Ne güzel. Kesemiyorum ya. Ne güzel şarkılar değil mi? Öyle özel şarkılar hazırladım ki bunu dinleyeceğiz. Baştan dinleyeceğiz. Efendim şükür kavuştuk. Geldik yine. İşte gönüllere seslenmeye başladık. Yine güzel dakikaları renk cümbüşe İbruli'ye boyayacağız. Yine güzelliklerle donatacağız inşallah. İyi gelecek hepimize. Hem bana hem sizlere. Tabii ki ortak. İyi gelecek bir şekilde şöyle en ahenkli ve en güzelleri birbiri ardına akmaya başladı radyo 7'mizde aşkın yayın hali Ebru'lu farkıyla. Ne güzel.

severiz ya. Çok güzel bir türküdür. Tuğçe de güzel okumuş. Efendim şöyle yine ciğerim yanıyor. Ama biz şöyle diyelim. Nakşediyor ruhuma ilahi bir kudret. Kulum imtihandasın. Rabbin için sabret.

0: yanıyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.
2: Ateş düştüğü yeri yakar. Aslında şöyle bir hepsi üst üste gelmiş gibi sanırız ya. Yanılırız aslında. Davamız büyük olunca sınavımız da ağır oluyor. Biz şöyle yapalım. Her şeyi bilene, her şeyi görene havale edelim her şeyi. Her şeyi. Olur mu? Aşkın yayın hali Ebru'lu'da. Devam ediyoruz.

ateş düştüğü yeri yakar. Şimdi ego enteresan bir durum. Çok. Ego. Evet. İnsanın kafasında taşıdığı kocaman bir yük olarak adlandırıyorlar. Kocaman bir yük. Hakikaten öyle. Sadece kafada mı? Başkalarına da yük oluyor aynı zamanda, değil mi?

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Hayata müzik katmaya devam ediyoruz. Ve öyle oyuncak zannedilince aslında yani lütuf oyuncak değil. Öyle cikciklerle de değil. Pespembe ya da masmavi de değil. İşte oyuncak zannedilince sonrasında yaralı bırakıyor. Yaralar beni dedirtiyor. Hı hı. Hı. Aşk olan.

İnsan her istediğine kavuşsaydı sevgili Can Bağları, yeryüzünde imkansızlık kalmazdı. Hayat her aldığını geri verseydi, kader ölümü yazmazdı.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Hayata müzik katmaya devam ediyoruz. Sevgili Can Bağlarım, bu kadar naz olur mu? Çok keyifli bir eser olmuş, çok lezzetli bir eser. Hemen dinlemeye başladık bile. Dinleyeceğiz tamamını tabii ki. Diyor ki, aptallar ne affeder ne unutur. Saflar affeder ve unutur. Akıllılar ise, işte burası, akıllılar ise affeder ama asla asla unutma.

hayat bu hayat. Öyle öyle. İşte gün oluyor, devran dönüyor. Her şey oluyor da ömür de geçiyor. Dün kahrını çektiklerimiz var ya, İşte burası fena. Dün kahrını çektiklerimiz bugün hatrımızı bile sormuyor. Ama her şey oluyor. Hayat işte, hayat. Ne diyelim? Devam ediyoruz. Hem yaşamaya hem de yayında şöyle coşmaya, çağlamaya. Tabii ki sevdiklerimize haber verdik mi bu arada? Hemen hemen unutmayalım. Daha var, çok vaktimiz var. Evet, aşk ala.

Var oğlu var. Çekip gidenler var, yasak edenler var. İşte sınır koyanlar, koyduklarımız. Ne bileyim, çeşit çeşit ya. Şu var ama, sabredeceğiz. Sabretmemiz gerekiyor. Çünkü sabır önemli, çok önemli. Hatta bak şöyle söyleyeyim, iyice zirvesine çıkarayım olayı. Sabretmek bile sabır işidir. O kadar yani. Evet, sabretmek bile sabır işidir.

Bazıları yanıyorum zanneder. Bina işitirsin. Ama asıl yananlara sorduğun zaman da yok öyle çok büyük haybatlar yapmazlar yani. Başkaları için yanarlar onlar. Efendim devam edelim Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Hali Ebruli'de. Aşkın sesi. Bendeniz Venhar Sarıoğlu. Evet. Şöyle. Ne güzel bir ritim değil mi? Çok. Evet. İşin aslı hepimiz birbirimizi anlatamadıklarımızdan ibaretiz. Hı hı. İşin aslı bu.

Şimdi bu şarkının sözleri de böyle çok özel. Şimdi bir şarkı daha dinleteceğim ki o da diyor ki üzerine başka bir şey söylemeye gerek yok, sözler zaten yeterli. Meğer ne boş heveslere kapılmışım. Sen neymişsin, ben kendimi ne sanmışım. Yarım kalan hayallere aldanmışım. Yani sen neymişsin, ben kendimi ne sanmışım. Gözlerim açık gider sana doğruyu söyleyemezsem. Ben seni artık hiç sevmiyorum. Sen beni aşka layık görmedin. Senin kadar ben artık aşkı senden çok seviyorum. Aşk layık olana kalmalı. Layık olanda kalmalı. Ha, bu cümleyi söylüyorsanız o zaman layık olanlar kimler? Az çok tecrübe edilmiştir diye düşünüyorum. Tecrübe çok kıymetli ya, öyle böyle değil. Ha, sözde olunca böyle söyleniyor da tecrübeyle sabit yaşandığı zaman daha da bir özel olduğunu anlıyorsun.

Konya'dan geldim Elif, selam olsun. Trabzon'dan selamlar. Samsun'dan Cengiz Çetin ablacım demiş. Cengiz'e ve Samsun'a selam olsun. Şanlıurfa'mızı da görüyorum. Seyhan merhaba. Boğaç Bey selamlar efendim, merhaba. Ben sen Trabzon'dan. Serpil Gaziantep'ten. Şiir birazdan inşallah. Birazdan okuyacağım.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Adana Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometreleri. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometreleri. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin yerli otomobili TOK kullanıcılarına Eylül ayı boyunca Trugo istasyonlarında %20 şarj indirimi sunacak. Kampanya otoşarj özellikli DC cihazlarda geçerli olacak. Citigroup, Amerika hazine tahvil getirilerindeki yükselişin bütçe açığı endişelerinden ziyade enerji fiyatları ve reel getirilerdeki artıştan kaynaklandığını açıkladı. Emlak piyasasının Ağustos raporu yayımlandı. Türkiye genelinde reel kiralar %6,5, satılık konut reel fiyatları ise %8,3 düştü. Kiralık ev arayışındaki hızlanma, ilanların yayında kalma süresini İstanbul'da 22,2 güne indirdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Burası Radyo 7.

0: Çekip gider.
1: Yalan dünya deriz. Garip dünya deriz.
0: Giderim.
1: Çığlıklarımızı bile duyuramadığımız bu garip dünyada
0: zorla
1: suskunluğumuzu duyan olmaz elbet.
0: Bir mektup gibi geçmiş.
1: Ama Rabbimiz var.
0: Yakıp gider.
1: Çok şükür ki Rabbimiz var.
0: Yakıp gider.
1: O sessiz çığlıkları da, suskunlukları da, gönülden geçen en ufacık zerreyi de bilir. Çok şükür, çok şükür.

0: Benim babam Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu'yum.
1: Tepeden tırnağa Anadolu'yum. En kaliteli radyo, radyo'da en kaliteli programlar. Hepsi çünkü sizi severek yapılıyor. Tabii. Hani kaynağı, sebebi, müsebbibi bu. Siz kıymetli dinleyenlerimize en iyi, en güzeli sunmak. Hep gayretimiz, çabamız, derdimiz hatta yani. Dert demeyin, öyle demeyin. Dert insana yol gösterir. Ha, derdiniz de neyse onun üzerine zaten çözümler aramaya çalışırsınız, onu iyileştirmeye çalışırsınız. Bizim derdimiz sizin yüzünü şöyle ufak da olsa bir tebessüm kondurabilmek. Ya da oh be, iyi ki var dedirtebilmek. İşte bu yani. Bu da az bir şey değil tabii. Süleyman, sevgiler saygılar iletiyorum ve Yakupcan çok teşekkür ediyorum. Seçilen eserlerden biri de Efil Efil'di. Oh, iyi ki var demiş bak kardeşim. Oh be, eyvallah. İşte o. Yani bunu dedirtmek. Bir Allah razı olsun diyorsunuz ya. İyi ki varsınız demiş bak mesela Ballim. Evet. Sizler de iyi ki varsınız. Biz güzel bir bütünüz ya beraberce.

ve devam ediyoruz. Radyo 7'mizde aşkın yayın hali Ebru'limizde. Beklemek ile unutmamak aynı şey midir? Değildir. Birinde sabır vardır, diğerinde

sağım yalan, solum yalan. Of of of of. Şimdi devam edelim. Adem Alcı, hayırlı sabahlar. Ben Eram, kolay gelsin. Güne sizinle beraber çok güzel başladık. Eriğin dalını kırmayalı epey zaman oldu demiş. Selam olsun, kolay gelsin sizlere efendim, sevgiler. İbrahim Mete, abla 47 Mardin'den kocaman günaydınlar. Hafta sonu sabırsızlıkla bekliyorum. Seni dinlemek bir başka güzel. Eyvallah, çok teşekkür ederim.

Ramazan Dügeroğlu Kırıkkale Keskin ilçesinden. Selam olsun efendim. Ramazan Akbal, hayırlı sabahlar. Aksaray'dan sabahın üstümüze güneş gibi doğan ışığı, insanlara umut veriyorsunuz demiş bence. Eyvallah. Buna bin şükür. Ramazan Bey.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
2: Gümüş Suyu? Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta. Kurutma

0: Hepsi hediye.
1: Bir reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

kimselere diyemez. Öyle şeyler vardır ki kimselere söyleyemezsiniz. Ama bir yer var ki oraya söylediğinizde hem içiniz rahatlar hem de içiniz rahat olur. Böyle olur mu, böyle olur mu, yanlış anlaşılır mı falan filan değildir. Rabbime söyleyin, valla onunla dertleşin. Sonrasında haşıp acaba başka bir yerden duyar mıyım, şöyle olur mu, böyle olur mu, yok. Dertleşin dertleşemiz kadar. Kesin çözüm. Hem çözülecekse eğer çözülüyor, hem de bir yerlerden duyarım kaygısı falan filan yaşamıyorsunuz. En güzeli, en temizi.

bakalım. Atakan Ercias. Çokça geçmiş olsun. Çokça selamlar iletiyorum. Rabbim Şafi ismiyle inşallah şifalar nasip etsin. Selçuk kardeşimin de selamını yerine iletmiş olalım. Biz de selamlarımızı iletelim. Bütün hastalarımıza da acil şifalar dileyelim. Şimdi hasta deyince bir güzel kardeşim daha vardı. Betül'dü diye hatırlıyorum ismini. Şu an dinliyordur kesin. Canım kardeşim. Insta'da yazmış. Arkadaşı yazmış daha doğrusu. O da ayrı bir zarif. Her ikisine de çokça selamlar iletiyorum. Albatros, Şanlıurfa'dan selamlar. Oo, siz de Şanlıurfa'nın Albatros'u musunuz? Evet, güzel. O da güzel. Selam olsun. Bakalım Ayhan. Evet ablam demiş. Çin Muhan tekrar yazmış. Tarzın hoş olmuş demiş. Çok teşekkür ediyorum Fatih. Sağ olasın Hülya. Hülya Hayal takibe geçmiş. Teşekkür ediyorum. Karabulut selam olsun sevgiler. Doğan iyi yayınlar dilemiş. Hasan Hazar selamlar efendim. Rahman selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. Talat Çelik Esenyurt'tan selam olsun.

Fikrimin ince gülü nasıl güzel bir eserdir. Yüce Rabbim, sana şükretmeyi ilham ediyorsa bil ki, cancağızım bil ki, mutlu ve güçlü olmanı dilemiştir. Mutlu ve güçlü. Yüce Rabbim, farkına vardıklarıma ve şükretmeye vesile olan her şeye, ama her şeye şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun.

güzel bir giriş var değil mi? Ağlar gezerim. İmera ve Hüseyin Turan'la devam ettirelim. Bu arada okuyalım güzel mesajları. Betül, ben de buradayım demiş. Hoş geldin Betül. Sonra İsmet, çok teşekkür ediyorum, yayını paylaşmış. Öznur, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar ablam demiş. Hasret Kuşu, aleykümselam, hoş geldin. Haluk Tortumlu, yaşım demiş. Anlayamadım. Evet, şöyle bakalım. Öznur, Allah Allah demiş. Ya öyle bir şarkı hakikaten de. Fatma Nur Kalli, canım annem için demiş, gelsin bütün güzel şarkılar. Kahramanmaraş'tan selamlar iletiyor, çok teşekkür ediyorum. Bakalım, çok teşekkürler. Evet, şöyle bakalım. Şimdi o zaman şöyle yapalım, bu güzel eseri hemen baştan dinleyelim. Derin bir kalbin ve büyük bir zekan varsa, bunlar çok güzel, çok şükretmek lazım. Ama şunu da bilmek lazım, eğer bunlar varsa her zaman acı çekeceğiz, çekersin. Ercan Bozkurt, çok teşekkür ederim. Selam olsun, sevgiler, saygılar.

Cancağızım, insan güneş gibi olmalı. Güneşi örnek almalıyız. Neden mi? İnsan tecrübesi ve güveniyle aydınlatmalı, ısıtmalı, değil mi? Yol açmalı, yol açıcı olmalı. Yol kapatıcı değil, moral düşürücü değil. 3 günlük dünya yahu. Değer mi kalp kırmaya, üzmeye ya da ne bileyim engel olmaya? Değer mi?

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin yerli otomobili TOK kullanıcılarına Eylül ayı boyunca Truco istasyonlarında %20 şarj indirimi sunacak. Kampanya otoşarj özellikli DC cihazlarda geçerli olacak. Citigroup, Amerika hazine tahvil getirilerindeki yükselişin bütçe açığı endişelerinden ziyade enerji fiyatları ve reel getirilerdeki artıştan kaynaklandığını açıkladı. Emlak piyasasının Ağustos raporu yayımlandı. Türkiye genelinde reel kiralar %6,5, satılık konut reel fiyatları ise %8,3 düştü. Kiralık ev arayışındaki hızlanma, ilanların yayında kalma süresini İstanbul'da 22,2 güne indirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Burası Radyo 7.

anlamını yitiren bir şeyler mi var şimdilerde? Taşı delemiyor bir çığlık ve apansız bir su oluyorum ipince. Kendime sızıyorum. Dünya yetmiyor bazen. Bırakıp gidesim geliyor. Bırakıp gidesim geliyor. Her hikaye bitebilir ansızın. Hem de tam alışmışken, tam her şeyi düzene oturtmuşken, tam her şeyini öğrenmişken, tanımışken bitebilir. Çünkü dünya burası. Burası dünya. Ama burası da Raciye'di. Aşk ama.

bütün polis kardeşlerime çokça selamlar gönderiyorum. Polis kardeşlerime, asker kardeşlerime, her birine çokça selam olsun. Biliyorum her biri de yoğun bir şekilde dinlerler. Tabii vazife haricinde ellerinden geldiğince. Çünkü selamlarını çok alırım, biliyorum. Çokça sevgi saygılar iletiyorum her bir kardeşime. Elbistan'dan selamlar. Eskişehir'den bakalım. Denizli, Tavas'tan selamlar. Günün.

yoklama alıyorum. Sessiz olun, sessiz. Dert burada. Hüzün burada. Yalnızlık burada. Aşk yok. Sevgi yok. Güven yok. Mutluluk yok. Yok da yok. Yok da yok. Aşk olan.

0: Ormanların
1: güzel türküsün çok.
0: Ötüsü başıma vurur.
1: Zonguldak'a da selam olsun, Zonguldaklı izleyenlerimiz, dinleyenlerimize de selam olsun. Teşekkür ederiz ve devam edelim. Bir tane daha. Oy oy. Fena güzel. Evet evet, Radyo 7'desiniz. Doğru doğru. Geldiği gibi gidenlerden bıktık bıktık bıktık bıktık, değil mi? Geldiği gibi kalanlara hasret, hasret, hasret kaldık, hasret kaldık. Aşk ol.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
4: Gümüş Suyu? Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Reklam.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

herkesten çok çok yakın olmak istediğin insana uzaktan bakmak çok zor, çok zor, çok zor.

Meryem Başkaya, Antalya'dan selamlar Venter abla demiş. Ben nere? Radyo 7 ora severek dinliyorum demiş. Müdavimin oldum ablam, iyi ki varsın Radyo 7 siz bir de. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Osman Dursun, insan kainatın tecellisidir. Karşınızdaki insan kainata layık ise şayet, Allah'a Allah sevgisini bilirse, o duyguların hepsi helaldir. Gayrisi israftır iki gözüm, israftır iki gözüm. Konya'dan selamlar, bence de israfın en büyüğü hem de yani. Erdoğan Elk alkışlarını göndermiş, çok teşekkür ediyorum efendim. Mehtap Çağlarbal, hoş geldiniz evimize, aşkın yayın hali Bozkurt'tan selamlar demiş. Dostun can bulmuş haline, seherciğime gelsin sıradaki şarkı peki.

çok güzel bir Yıldız Tilbe şarkısıdır. Yıldız Tilbe şarkıları kolay şarkılar değildir. Onun duygusunu tam veremezse ama Demet Akalın çok başarılı. Yıldız'ın şarkısını yürekten okuduğu hissediliyor. Buram buram geçiyor insana, değil mi sevgili dinleyenler? Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'yla devam ediyor ve şöyle bir devam edelim. Ama nasıl devam edelim gibi oldu değil mi? Doğru. Çünkü duman edeceğiz. Edeceğiz İstanbul. Öyle bir şey, evet. Önce olacak gibi olur. Hatta biraz olur. Umutlanırsın, umutlanırsın, umutlanırsın. Ama anlarsın ki olan sadece sana olmuştur. Sadece sana olmuştur.

0: yaptın.
1: O İstanbul'u duman ediyor ama aynı zamanda bizi de duman ediyor değil mi her seferinde? Güzel ama bu şarkı ya. Başka güzel. Mümkünse demiş. Siz de iki varsınız bu arada. Muazzez Ersoy'dan Seven Olmaz ki eserini istiyorum. Diyarbakır'dan sevgiler saygılar demiş. Çok teşekkür ederim. Muazzez Ersoy'un o şarkısı da çok güzeldir. Ayer olur mu ablam demiş, sen varsan aşkta, sevgide, güvende, mutluluk bizimle beraber demiş. Hayırlı yayınlar ablam, harikasın, teşekkür ediyorum. Yoklama yaptık ya, sorduk ya hani, aşk burada mı, sevgi burada mı? Yok. Ona binaen söylemiş. Münevver Dönen, iyi yayınlar ablacığım demiş. Çocuk olsam yeniden, bir tek düşündüğüm için, düştüğüm için acısa içim ya.

böyle iddialı seventlerin sevgisini boşa çıkarmayın. Sözde kalmak zorunda kalmasın. Bir de fırsat vermek lazım, değil mi? Fırsat vermek lazım. Efendim bugünlük bizden bu kadar ama yarın yine en bir sevdiğimiz yerimizde, Radyo 7'mizde yine beraberiz inşallah. Allah'tan bir mani olmazsa, ölmez sağ kalırsak, kazanda yiyecek kepçemiz varsa tabii, yani nefes almaya devam edersek, sayılı nefes bitmezse buradayız Allah'ın izniyle. Yarına kadar lütfen kendinize iyi bakın, iyi dinlendirin. Yarın sonra vazifelerimiz, bize verilen vazifelerimiz, söz verdiğimiz vazifelerimizi en güzel şekilde yerine getirelim. En hakkını vererek işimizi yapalım inşallah, tamam mı? Anlaştık, harika. Aşkın Sesi bendeniz, ben Her Sarıoğlu. Her zaman ne deriz? En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın, aşk Allah'a.

Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Bakırköy'de bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin gizli görüntülerinin sosyal medyada ücret karşılığında izletildiği ortaya çıktı. Ekipler 14 bin video kaydı tespit etti. Gülistan Doku soruşturmasında gerçekleştirilen 5. dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Dalgıç defterindeki kayıtlarda resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2008 yılında Şerefli Koçhisar'da öldürülen Dede Baltacı cinayetinde 4 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacının daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 616'ya yükseldiği bildirildi. Yetkililer felakette 2301 kişinin yaralandığını duyurdu. 2500 kişiden haber alınamıyor.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Bugün sıcaklık ülke genelinde ortalamanın altında olacak. Meteorolojiden 26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 27 derece, İzmir 34, Antalya 35, başkent Ankara bugün 25, Bolu 22, Samsun 24, Erzurum 23 ve Gaziantep 29 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bıraktığımız haftayı 14.641 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.23, Euro 55.92, Sterlin 65.37, Gram altın 6.908 lira, Brent petrol 88.28 dolar, Bitcoin 77.561 dolardan işlemde.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Adana Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometreleri, Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometreleri, Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor. Burası Radyo 7.

Ya işte böyle insanın içinde susturamadığı duyguları şarkılar anlatıyor zaten. Dışarıda böyle hani her şey yolundaymış gibi görünse de insanın içinde bazen hani kimsenin görmediği yangınlar var ya. Onlardan biriydi. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Eda'lı saatler başladı. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

0: ağacı.
1: Ya gönlümün böyle ortasına diktir incir ağacı. Hani böyle insanın hayatında derin bir iz bırakmasını anlatan durumlar vardır ya. Bu şarkıda bence onu iyi anlatıyor. Hani böyle geri dönmesi zor, kırgınlıklar çok yoğun. Yani aslında sadece bir ayrılık değil. Güzel olanın öyle bir iz bırakması ki eski haline zor dönmesi. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam edecek. Şöyle bir bizim sokaklarda dolaşalım bakalım, ne zamandır dolaşmıyorduk.

yoktur çaresi belki. Belki de böyle zamanla alışılıyor değil mi? Hani böyle insanın karşısında öyle insanlar çıkıyor ki, öyle duygular çıkarıyor ki, öyle şeyler yaşatıyor ki güzel. Hem etkileniyorsun, hem şaşırıyorsun, hem sevda, hem unutamadığın hatıra. Hepsinin içinde barındırıyor işte. Sonra mı? Sonrası da efendim böyle. Alışıyorsun, olmadığı zaman böyle kendini avutuyorsun. Bu şarkı da bunu söylüyor.

Şu yalnız gecelerde bir tek sensin içimde. Sizler nerelerdesiniz bakalım? Güne nasıl başladınız? Şu an hangi şehirde, hangi yolda, hangi işin başında bizlerle berabersiniz? Ve bu arada her şeyden önemlisi kimlerle dinliyorsunuz ve dinletiyorsunuz? Direksiyon başında olanlar var, iş yerinde mesaisine başlayanlar. Oho, onlar çoktan mesailerine başlamışlardır bile. Evinde böyle ay ev hanımları, sizlere de buradan sevgiler selamlar gönderiyorum. Günlük telaşa devam değil mi? Hem bir taraftan evi toparla, bir taraftan aç radyonun sesini, çayını kahveni hazırla. Herkese selamlar gönderiyorum. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. En keyifli şarkıları sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğiz. Birazdan iletişim adresimizi de hatırlatacağım.

Özgür Darıcı Rotterdam'dan selamlar göndermiş. Şükürler olsun ki sesiniz ta buralara geliyor diyor. Çok teşekkür ediyorum. Aşıklar Diyarına şarkı gönderir misiniz? Elbette gönderirim. Hikmet Kara Ankara'da sıradaki şarkıyı Zeyno'suna istemiş. Zeyno'cum duyuyor musun? Mustafa Mutay keyifle dinliyoruz diyenler arasında çok teşekkürler. Gülcan Hanım İstanbul'da sıradaki şarkıyı istiyor sevgilisi Ercan'a. Ay ne güzel metiyeler var böyle Ercan Bey, yani bilemedim ben şimdi. Kıymetinizi biliyordur Gülcan Hanımcığım. Ercan Bey sizin değil mi?

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Kurutma

0: Hediye.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Reklam.

Yok öyle bir dünya. Öyle yok. Kimse kimsenin hakkına girmiyor efendim. Böyle derinden sevdikten sonra da karşılığını istiyor. İstiyor, vallahi istiyor. Ondan sonra sitem ediyor. Sonra kırgınlıklar çıkıyor. Ben de o kırgınlıklara şahit oluyorum bazen. Ama şarkılar duyguların tercümanı oluyor.

Görüyorsunuz maşallah size kahvesini içerken fotoğrafta göndermiş. Benden şarkı rica ediyor. Sıradaki şarkıyı göndereceğim. Bursa'daki kuzenlerine, kardeşlerine. Ben de seviyorum sizi. Eksik olmayınız Yasemin Hanımcığım. Bu fotoğraf kimin? Konya Merkez. Kim dinliyor? Sevgi Hanım tekstil atölyesinde işinin başında. Oh ne güzel çalışırken dinliyorlar bizi. Kolaylıklar diliyorum ben de. Bursa'da Seçil Hanım. Seçil Hanım siz de makine başındasınız. Kendi işimden bir kare sizi çok seviyorum derdi eksik olmasın.

0: Hüsamettin Bey, teşekkürler. Kırşehir'de Rasim Bey var. Almanya'da Mehmet Bey var. Eşi için şarkı isteyen. İstanbul'da Burak, sıradaki şarkıyı gece gündüz vatan huzuru için efendim çalışan kime? Polis arkadaşı Aylince ve bütün emniyet personeline buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Görevinin başında olan bütün teşkilata kolaylıklar da dileyelim güzel şarkılarla. Onları da selamlayalım. Almanya'da yolda dinliyor bizi. İsmini de yazaydı iyiydi. Adana'da Ebru Hanım var, Ebru Karataş. Almanya'da ailesi varmış. Onlarla beraber GAP turuna çıkmışlar. Gurbetlik çeken herkese gelsin diyor. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size de. Aman dikkat.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlere ve sevdiklerinize armağan etmeye devam edeceğiz. Bir de sevmeyi dene. Ne kadar keyifli olduğunu, sevildiğini bildiğinde görüyorsun ama bir de sevdiğini de anlayacaksın der.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk.

0: her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Reklam.

0: Burası Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu. Radyo 7'desiniz, tüm zamanların en güzel şarkılarını dinlerken sizlerden gelenler de yayında olacak demiştim. Nerelerde bizleri dinliyorsanız, kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız radyolarınızın sesi açık biliyorum ama siz bana bakmayın. Ama öyle.
1: Kim kime hasetli bilen de yok. Sizinle konuşun bölen de yok.
0: Kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız.

Çanakkale'den selamlar gönderen Seher Bodur bizlerle birlikte. O da benden şarkı istiyor. Ah Pufuduk kaybolmuş. Vallahi Pufuduk bizleri dinliyordu değil mi? 3 aydır da kayıp demiş. Ortalarda yok. Ama olsun yani, hani siz yine de umudunuzu kesmeyin. Pufuduk bu arada kedisi Seher Hanım'ın. Ama kediler bazen biliyorsunuz beklenmedik şekilde aylar sonra da geri dönebiliyor. Tecrübeyle sabit. Hani ben yaşadım. Benim de var kedilerim ama dönüyorlar. Hatta balkondan aşağı atlamış. Yani Allah korusun bir şey olmamış da sonra bir baktık aşağıda miyavlıyor, gelmiş kapıya. O yüzden inşallah Seher Hanımcığım gelir, üzülmeyin siz. Onlar döner dolaşırlar böyle, bulurlar sahiplerini.

İnşallah öyle diyelim. Bu elbise kimin? Kahramanmaraş'ta Aysun, şarkı bana gelsin demiş. Elbise göndermiş ama anlamadım ben tabii. Eda, kim gönderiyor? Denizli'de Güler Canan. Araba balatası yapıyor. Seni dinlerken mesai güzel geçiyor, sabah neşemiz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum ben de size. Kütahya Gediz'de bizimle olan Belkıs Hanım var. Her gün sizi dinlemekten keyif alıyorum demiş. Ben de her gün mesajlarınıza yer vermekten keyif alıyorum. Çok da güzel görünüyor Belkıs Hanım, maşallah ona da. Van'dan selamlar gönderen. Allah'ım, kutunun içine girmiş kediler gibi bu da Latife Hanım. Kızı Zerya. Ev taşıyorlar onunla birlikte. Yalnız ev mi taşıyorlar, Zerya mı taşınıyor? Kendisi kutuyla beraber gidiyor yalnız. Ne yapacaksınız? Ah, kıyamam ben. Nakliyede beraber gidecek herhalde fındık.

0: Efendim gitmiyoruz daha, buradayız. Mesajlar var. Bursa Gemlik'te Deniz Eren Erzurum Hınıs'a selamlar göndermiş. Onlar için bir şarkı istiyorum der. Büyükşehir Belediye çalışanları Kahramanmaraş'tan selamlar göndermişler. Bizleri dinliyorlar. Fatih Bey göndermiş mesajı. Ah bu çiçekler sana diyen Ankara'da Murat Bey, çok teşekkür ediyorum. E harfinden güller gelmiş ama mavi mavi. Eşi Mehtap'ına bir şarkı rica ediyor. Mehtap Hanımcığım, size de güzel şarkılar armağan edeceğiz. E gelsin o zaman.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu, burası Radyo 7. Beraberliğimiz devam ediyor. Manisa'da Ceylan eşi Serdal'ın doğum günüymüş. Serdal Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Burdur'da Yasemin. Ah Yasemin Hanımcığım, bu kim? Yeni gelmiş Yasemin Hanım'a. Oy maşallah, güzel günlerini görün. Almanya'da Eda'cığım, hep yazıyorum ama beni görmüyorsun demiş. Benim de kalbim kırık bir şarkı istiyorum diyor. Peki, gönderirim tabii. Kadir Efe Evci, babası Eren Evci ve amcası Kadir için selam ve sevgilerini iletmiş. Duyuyorlarsa ben de söyledim. Duymuşlardır değil mi Kadir Bey?

0: iddialı saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bıraktığımız haftayı 14.641 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.23, euro 55.92, sterlin 65.37, gram altın 6.908 lira, Brent petrol 88.28 dolar, bitcoin 77.561 dolardan işlemde.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Adana Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometreleri, Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometreleri, Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
4: Ekspertizse Dynobil.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Reklam.
8: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
12: HDI Sigorta.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Emine Hanım, benim için de bir şarkı yayınlar mısın der. Denizli'de tabii ki yayınlarım. Kimse görmesin. Tolga Han Aksaray'da iş arkadaşları Ali ve Davut beraber dinliyorlar bizleri. Katibe Almanya'da bir ayrılık şarkısı istiyorum demiş. Yani şu anda fonda duyduğunuz zaten hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Yaşadığı her şey bir yalan, yok sayılmış.

Nasıl bir aşksa ey aşk, kimi zaman bir ömrü bir bakışa sığdırıyor, kimi zaman efendim hasret bakıyor, bırakıyor daha doğrusu, kimi zaman güldürüyor, düşündürüyor. En olmadık yerde kendini hatırlatıyor mu? Vallahi hatırlatıyor.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Keyifli güzel dakikalar geçirdik umarım birlikte. Güzel bir hafta sonu diliyorum o halde. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: İstikbal TR'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Radyo 7 Haber.
1: Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uzun süredir kayıp olan Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Gürlek, yürütülen yeni operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada adli süreç devam ediyor. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında Kocatepe'den İzmir'e uzanan mücadelenin hakikati gösterdiğini vurgulayarak bu vatan üzerinde son sözün Türk milletine ait olduğunu ifade etti. Türkiye genelinde uygulamaya konulan doğa sistemi çevreye ve ekonomiye katkı sağlamayı sürdürüyor. Sistem kapsamına alındığı 1 Temmuz'dan bu yana toplam 130 milyon içecek ambalajının geri dönüşüm sürecine başarıyla dahil edildiği açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hastaların ilaca erişimini kolaylaştıracak yeni kararı kamuoyuyla paylaştı. Bakan Işıkhan, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacının daha Sosyal Güvenlik Kurulu'nun geri ödeme listesine alındığını müjdeledi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Bugün sıcaklık ülke genelinde ortalamanın altında olacak. Meteorolojiden 26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 27 derece, İzmir 34, Antalya 35, başkent Ankara bugün 25, Bolu 22, Samsun 24, Erzurum 23 ve Gaziantep 29 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin yerli otomobili TOK kullanıcılarına Eylül ayı boyunca Trugo istasyonlarında %20 şarj indirimi sunacak. Kampanya otoşarj özellikli DC cihazlarda geçerli olacak. Citigroup, Amerika hazine tahvil getirilerindeki yükselişin bütçe açığı endişelerinden ziyade enerji fiyatları ve reel getirilerdeki artıştan kaynaklandığını açıkladı. Emlak piyasasının Ağustos raporu yayımlandı. Türkiye genelinde reel kiralar %6,5, satılık konut reel fiyatları ise %8,3 düştü. Kiralık ev arayışındaki hızlanma, ilanların yayında kalma süresini İstanbul'da 22,2 güne indirdi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 şu an itibariyle başlıyor. Ben Oğuz Sivri. Hafta boyunca radyo7.com'da en iyi 20 bölümünde sizlerin oylarıyla oluşan sıralamayı dinletmeye başlıyorum. Mebrure Değilim listemizin açılışını yapıyor. Hoş geldiniz. Radyo 7
0: en iyi 20. 20 numara. 20 numara.

Neran Ünsal, Hak'tan listemizin bu hafta 19. sırasındaydı, dinledik. Radyo EDN 20 devam ediyor. Konuğumuz Sakiler. Ne yazık ki grup dağılmış ama yine de biz onları dinlemeye devam edeceğiz. Ara beni lütfen, şimdi sizlerle.

Tuğra İskenderli Seni Düşünüyorum dedi. Listemizin de bu hafta 17. sırasında yer aldı. 16 numaradayız. Aleyna Tilki Oyuncak Gibi ile şimdi sizlerle.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Yangın yeri.
1: Elif Buse Doğan, Yangın Yeri bu hafta listemizin 15. sırasındaydı, dinledik. Radyo Edeni 20'desiniz. 14 numaradayız. Yonca Lodi ve Murat Güneş. İncir Ağacı'yla şimdi kulaklarınızda.

Radyo Yedeğine 20 devam ediyor. Orhan Ölmez'i de dinledik ve şimdi 12 numarada Ceylan'ı dinleyeceğiz. Gitme Turnam eski çalışmalarından biri şimdi kulaklarınıza geliyor.

Radyo DNA 20'desiniz. Ceylan'ı listemizin 12. sırasında ağırladık ve 11 numarada Cankat Erdoğan. Yazın yağar kar başıma diyecek. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 10'una geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.

0: Biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: kördüm.
1: APO Ömrüm bu hafta listemizin 10. sırasındaydı. İlk 10'a onun sesiyle girdik. 9 numarada Semih Cenk'le devam ediyoruz. Üzülmedim ki diyecek o da.

Rahmetle andık sevgili Müslüm Gürses ve harika Avcı sesleriyle Olmaz Artık listemizin bu hafta 8. sırasındaydı. Dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'nin ilk 7'sine. 7 numarada da bizi Resul Dindar karşılıyor. Benim sevdam diyecek o da.

Ve son dinleri de dinledik. İlk 7'ye onun sesiyle girdik. 6 numarada Derya Bedavacı ile devam ediyoruz. Yok öyle bir dünya. Şimdi sizlerle, ardından da en iyi 20'mizin ilk 5'indeyiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Burası Radyo 7.
2: Radyo 7.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bıraktığımız haftayı 14.641 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.23, Euro 55.92, Sterlin 65.37, Gram altın 6.908 lira, Brent petrol 88.28 dolar, Bitcoin 77.561 dolardan işlemde.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Adana Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometreleri. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometreleri. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Reklam.
7: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
8: Oh!

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir,
4: gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Kurutma

Blok 3 sebebi var. Bu hafta listemizin 5. sırasındaydı. İlk 5'e onun sesiyle girdik. 4 numarada Hakan Altun'u ağırlıyoruz. Kabul et diyecek o da. Ardından da ilk 3'teyiz zaten.

Yıldız Tilbe, Ah Bir Çocuk Olsaydım bu hafta listemizin 3. sırasındaydı. 2 numarada Radyo 7 özel çalışmalarından biri var. Çile misin, dert misin? Şimdi sizlerle, ardından da hep birlikte 1 numarayı dinleyelim.

dert misin? Radyo 7'nin özel çalışmalarından birini dinledik ve geldik bir numaraya. Rahmetli anıyoruz sevgili Murat Göğebakan, diğer yarımla bu hafta Radyo 7 en iyi 20'mizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz, akıllı telefonlarınıza indirebileceğiniz Radyo 7 uygulaması var. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ve onunla birlikte de Radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Yarın görüşmek ümidiyle haftanın birincisi sevgili Murat Göğebakan şimdi sizlerle. Gitti.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
1: Gümüş Suyu? Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB

0: bir reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2008 yılında Şerefli Koçhisar'da işlenen Dede Baltacı cinayetinde yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Bakan Gürlek, dosya kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. İstanbul'da yasa dışı silah sevkiyatı yapan şebekelere yönelik düzenlenen operasyonda büyük miktarda silah ele geçirildi. Polis ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda 120 tabanca ve 120 şarjör bulunurken olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, seramik sektörüne sağlanan devlet desteklerine ilişkin verileri paylaştı. Bakan Kacır, son 23 yılda seramik alanında gerçekleştirilen 191 milyar lira tutarındaki 534 yatırım için teşvik belgesi düzenleyerek 39 bin kişiye istihdam alanı açtıklarını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla özel bir karar aldı. Yapılan açıklamada bünyelerindeki askeri müzelerin bu anlamlı günde vatandaşların ziyaretine ücretsiz olarak açık olacağı bildirildi. Uluslararası Denizcilik Örgütü ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen seyir-i sefer krizinin sürdüğünü duyurdu. Örgüt, yaşanan çatışma ortamı nedeniyle 400'e yakın ticari geminin halen Basra Körfezi'nde mahsur durumda beklediğini aktardı. Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bir mühimmat deposuna Rus insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonrası şiddetli bir patlama meydana geldi. En az 37 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından patlamanın yerleşim yerlerine yakın noktada mühimmat depolamasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin resmi soruşturma başlatıldı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Bugün sıcaklık ülke genelinde ortalamanın altında olacak. Meteorolojiden 26 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 27 derece, İzmir 34, Antalya 35, başkent Ankara bugün 25, Bolu 22, Samsun 24, Erzurum 23 ve Gaziantep 29 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Türkiye'nin yerli otomobili TOK kullanıcılarına Eylül ayı boyunca Trugo istasyonlarında %20 şarj indirimi sunacak. Kampanya otoşarj özellikli DC cihazlarda geçerli olacak. Citigroup, Amerika hazine tahvil getirilerindeki yükselişin bütçe açığı endişelerinden ziyade enerji fiyatları ve reel getirilerdeki artıştan kaynaklandığını açıkladı. Emlak piyasasının Ağustos raporu yayımlandı. Türkiye genelinde reel kiralar %6,5, satılık konut reel fiyatları ise %8,3 düştü. Kiralık ev arayışındaki hızlanma, ilanların yayında kalma süresini İstanbul'da 22,2 güne indirdi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
2: Gümüş Suyu? TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı

0: İstikbal .com.tr'de.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yak

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakalım olsun sen. Yağmur ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

0: Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Oh!

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona. Reklam.

0: anasın.
1: Hayat boyunca birçok insanla karşılaşırız. Kimi gelir geçer, kimi iz bırakır ama bazı insanlar vardır ki yoklukları kalabalıkların içinde bile hissedilir. Çünkü bazı bağlar mesafeyle değil, yürekle kurulur. Sizin ve bizim kurduğumuz gibi. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. En güzel şarkılarla huzurlarınızdayız.

İnsan bazen herkesi mutlu etmeye çalışırken kendini unutuyor. Oysa en uzun yolculuk insanın kendine dönme yolculuğudur. Kendinizi hiçbir zaman ihmal etmeyin, olur mu sevgili dinleyenler?

Hele ki geleceğinden emin olmadığınız birini bekliyorsanız, ama umut dediğimiz şey biraz da böyle değil mi? İhtimallere inanmak. İnandığımız o kadar çok şeyle yüz yüze geldik ki hep hayal kırıklığı. Yarım bırakılanlar, bu hayatta yalnızlığa itilenler. Bu güzel türkü sizlere armağan olsun.

Asla unutmayalım ki menfaatleri için seven insanlar değil de yürekten seven sımsıcak insanlar olsun hayatımızda. Gerisi ha var ha yok, bizlere hiçbir faydası olmayan şeylerden her daim uzak durmamız lazım.

Kalbiyle sevenler aklıyla unutamaz, öyle değil mi? Yanan şeyler kül olunca yangın diner ama yürekteki yangın öyle mi? Bir ömür geçmez. Allah o yangına kimseyi düşürmesin inşallah.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bıraktığımız haftayı 14.641 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.23, euro 55.92, sterlin 65.37, gram altın 6.908 lira, Brent petrol 88.28 dolar, bitcoin 77.561 dolardan işlemde.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Adana Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometreleri. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometreleri. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: Vallahi hayat herkesi sınıyor, öyle değil mi? Kimi zaman sabırla, kimi zaman yalnızlıkla. Ama insanın en büyük gücü düştüğü yerden yeniden kalkabilmesidir. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Söz verdiğimiz gibi sesli mesajlarınıza kulak veriyoruz.
1: Ben Gaziantep'ten Mehmet. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim kara gözlüm burnu bendim eşim Dilek için istiyorum.
0: Sevginiz daim olsun. Rabbim her daim mutlu eylesin sizleri.
2: Ben Bursa'dan Selçuk. Sıradaki şarkıyı eşim Seda'ya armağan ediyorum. Onu çok seviyorum.
3: Ben Ankara Polatlı'dan Raşit. Sıradaki parça biricik eşim Merve ve çocuklarım Esma ile Yusuf'a gelsin.

Hasret sadece uzaklık değildir. Bazen aynı gökyüzüne bakıp farklı hayatlar yaşamaktır. İşte insanı en çok da bu yorar. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir. Rabbim mutluluğunuzu, huzurunuzu daim eylesin. Bu güzel eseri de tüm Mehmetçiklerimize ve polislerimize armağan edelim. Allah kolaylıklar versin.

0: Ankara'dan Gülşah Masaloğlu, biricik aşkım, kocam, ömrüm Mustafa Masaloğlu için sıradaki parçayı armağan ediyorum.
1: Ben Mülaker'den Emre, Almanya'dan. Sıradaki şarkı tüm sevenlere, tüm gurbetçilere gelsin.
2: Ben Amasya'dan Orkan, sıradaki şarkı biricik eşim hayatıma gelsin.

Yıllar bazen eski bir fotoğraf kadar sessizdir. Şöyle bir bakın. Ama bir baktığınızda sizi yıllar öncesine götürecek kadar da güçlüdür. Hepimiz şöyle geçmişe uzanmak istiyoruz. Geçmiş hayatımızda kalmak istiyoruz ama zaman çok acımasız.

Kaz mezarcı, kaz mezarcı. Aşkıma bir mezar kaz. Ben ölmeden aşkım öldü. Aşkıma bir mezar kaz. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı, derin kaz. Aşkımı gömeceğim.

yıllardır harap eden, beni bırakıp giden, bana ihanet eden aşkımı gömeci. Mezarının başında vefasız diyeci, kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeci.

0: aşk mutlu sonla bitmiyor. Ama yaşanmış bir sevgi sonu nasıl olursa olsun insanın hayatında mutlaka bir iz bırakıyor. O izi taşıyan tüm dinleyenlerimize Orhan Gencebay'ın bu güzel eserinde armağan ettiğimizi belirtelim.
1: Ben Kırıkkale'den Sibel. Sıradaki şarkıyı biricik eşim Erkut'a armağan etmek istiyorum.
2: Ben İrem, sizi Ankara'dan dinliyorum. Kahramanmaraş'taki nişanlım Ali Hak'tan sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum ve aynı zamanda çok özlüyorum.
3: Ben Kadir Arslan, Tokat'tan sıradaki parçayı biricik eşime armağan ediyorum.
4: Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

da çaylarını kahvelerini yudumlayanlar var. Gözleri şöyle çok uzaklara dalanlar da var. Bu şarkıyı sizlere armağan edeyim mi? Çok güzel gelecek sizlere, merak etmeyin.

0: bazı ayrılıklar gürültülü olmuyor öyle değil mi? Ne kavga oluyor ne kırgınlık. Sadece bir gün son kez bakılıyor ve yollar sessizce ayrılıyor. Rabbim ayrılığı kimseye yaşatmasın diyeceğiz ama hayatta bu da var ne yazık ki.
1: Trabzon'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Şu an sizi dinlemekte olan sevdiğim Belgin'e bir şarkı armağan etmek istiyorum.
2: Ben Rıdvan Baydemir.
0: Yollar sessizce ayrılıyor.

Bir son değildir. Bazen insanın kendini yeniden tanıdığı, eksiklerini gördüğü ve büyüdüğü bir başlangıçtır. Her şeye de üzülmemek lazım. Evet, kapanmış sanılan yaraların yeniden sızladığı bir hikaye geliyor şu anda kulaklarınıza. Can kulağıyla dinleyin, olur mu? O yaralarınız tez zamanda kapanır inşallah.

birlikte kurulan hayaller ayrı ayrı yaşandığında daha çok can yakar. Yaşayanlar çok iyi bilir. Çünkü bazı düşler iki kişilik yazılmıştır.

0: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bıraktığımız haftayı 14.641 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.23, euro 55.92, sterlin 65.37, gram altın 6.908 lira, Brent petrol 88.28 dolar, bitcoin 77.561 dolardan işlemde.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Gelmiş geçmiş en iyi fürsti şeftali
4: budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Reklam.

0: Ah, ah, rahmetli Müslüm Gürses ne güzel haykırıyor değil mi? Anlatılması gereken her şeyi en güzel şekilde anlatıyor. Kırgınlık bazen öfkeden daha ağırdır. Çünkü içinde hayal kırıklığı, özlem ve birazca sessizce tüketen umutlar vardır. Her ne olursa olsun umutlarınızı tüketmeyin, olur mu?
1: Ben Balıkesir'den Saadettin. Yere doğan torunum Oğuz Kağan için sizden bir parça istiyorum.
0: Oğuz Kağan, hoş geldin. Hayatın, yaşantın inşallah çok güzel olur.
2: İstanbul'dan Sevda. Sevdiğine hasret herkes için ve kıymetlim Semih için sıradaki parçayı rica ediyorum.
3: Ben İstanbul'dan Merve. Sıradaki şarkıyı çok özlediğim, hasretle beklediğim canım kocama armağan ediyorum.
4: Çok özlediğim canım eşim Levent Özgürgenlere Derya Bedavacı'dan bir şarkı armağan eder misiniz?
0: Derya Bedavacı dinlemiştik. Bergin'e armağan edelim.

0: İnsan bazen aynı düşüncenin içinde dolaşıp durur. Ne ileri gidebilir, ne geri dönebilir. İşte o anlar hayatın çıkmaz sokaklarıdır. Rabbim bütün yollarınızı açık eylesin, ayağınıza taş değdirmesin inşallah.
1: Burası

0: Biraz da kendimizi düşünelim, öyle değil mi? Herkesi düşünmekten kendimizi ihmal ediyoruz.
1: İstanbul'dan Ali Aslan Demir, sıradaki şarkıyı Biricik ablamız Esra ve eşi Mehmet için istiyoruz.
2: Merhaba, sıradaki şarkıyı canım arkadaşım Kadriye'ye armağan ediyorum.
3: Ben Devrim, sıradaki şarkı çok sevdiğim Bizginime gelsin.
4: Gaziantep'ten Safiye Vural, sıradaki parçayı yokluğuyla içimde tarifsiz bir özlem oluşturan eşim Cuma Vural'ım için istiyorum.

0: Ah keşke söz verenler sözünde dursa da gelse hayatlarımız bayramlık olsa, öyle değil mi?
1: Merhaba Murat Bey.
0: Merhabalar.
1: Ben Gaziantep'ten Ersin Ulusoy. Sıradaki eseri eşim Sevilay, çocuklarım Anıl ve Alkan'a armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler.
2: Merhaba, ben Kütahya'dan Resul Çınar Aydın. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim annem Necla Aydın, ablam Sevilay, babam Mevlüt Aydın'a armağan ediyorum.
3: Mersin Çamlıyayla'dan Ömer Eren ben. Sıradaki şarkı kızım Sena'ya, eşim Olcay'a ve Ankara'daki oğlum Bünyamin Ozan'a gelsin.

Rabbim hepimizin ömrünü güzel eylesin. Kalbinizden, gönlünüzden, yüreğinizden her ne geçiriyorsanız ve sizin için de hayırlısı olacaksa güzel Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Yarın aynı saatte Radyo 7'de tekrar huzurlarınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangını paniğe yol açtı. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler havadan ve karadan yoğun söndürme müdahalesini sürdürüyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Karadeniz'de yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ve onu çekmek için sevk edilen diğer geminin hedef alınmasına ilişkin Türkiye'nin tepkisi iletildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgesel diplomasi trafiği kapsamında mevkidaşlarıyla önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdullati ile Orta Doğu'daki son durumu ele aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli süreçleri hızlandırmayı hedefleyen yeni Alo Adalet 135 hizmetine ilişkin detayları duyurdu. Bakan Gürlek, uygulamanın 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde resmen devreye gireceğini açıkladı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ve dün İstanbul'da vefat eden usta edebiyatçı Ali Haydar Haksal, dualarla uğurlandı. Milli Gazete yazarı ve 7 İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Haksal'ın cenazesi, sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tunus genelinde etkisini gösteren aşırı sıcak hava dalgası sağlık sisteminde olağanüstü yoğunluğa neden oldu. Ülke genelinde yüksek sıcaklığa bağlı başvurularla can kayıplarında benzeri görülmemiş bir artış kaydedildiği duyuruldu. Yunanistan sağlık makamları yaz aylarında artış gösteren Batı Nil virüsü vakalarına ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Virüsün yüksek dolaşım döneminin Haziran sonundan Eylül sonuna kadar devam edeceği ve tedbirlerin artırılması gerektiği vurgulandı. Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Leao, coşkulu bir karşılamayla İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı taraftarların havalimanında karşıladığı yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre serin ve yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yarın Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 34, Antalya 36, Sinop 27, Kayseri 24, Erzurum 22, Şırnak 33 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,25, avro 55,96, gram altın 6908, çeyrek altın 11368 lira. Brent petrol 88 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 14641 puandan kapattı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'yi gelecek haftadan itibaren yoğun bir ekonomi gündemi beklerken gözler bu dönemde açıklanacak büyüme, ihracat, enflasyon verileriyle orta vadeli programa çevrildi. Türkiye Elektrik İletim AŞ 16 elektrik üretim santraline Temmuz ayı için 660 milyon lira kapasite ödemesi yapacak. Ülkemizde ham çelik üretimi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %7 artışla 3,4 milyon tona yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.

Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı hafta sonları diliyorum efendim. Mehmet Zeyt Yıldız ben, nasip olursa saat 22'ye kadar Erenler Turizm'in katkılarıyla birlikte olacağız. Şu anda radyoları başlarında bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Efendim bu akşam yine saatler 22.00'ı gösterene dek nasip olursa gönlümüze düşenleri paylaşacağız, dilimiz konuşacak, hayırdan gayrısının düşmemesi gönlümüze ve dilimize niyazımızdır, muradımızdır. Rabbim razı olmadığı bir kelimeyi, bir cümleyi dilimize, dilinize vermesin. Sadece ben konuşmuyorum, ses olarak beni duyuyorsunuz ama bu programı aslında biraz da birlikte yapıyoruz. Dinleyicilerimizin yorumları da bizim için önemlidir. Mehmet Zeyd Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarında paylaştığımız ortak gönderinin altına yorum yapabilirsiniz. Yayında olduğumuzu ifade eden bir fotoğraf paylaştık. Mehmet Zeyd. Zeyd'i kodlayayım mı? Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır baş harflerinden oluşuyor. Zeyd. Bulamazsanız Radyo 7'nin son paylaşımında zaten etiketliyim, ortak paylaşımdır. Dilediğiniz gibi yorum yazabilirsiniz. Şu anda bizi dinleyen ve müsait olan, bir merhaba demeye müsait olan bütün dinleyicilerimizden hiç olmazsa bir merhaba, bir selam bekliyoruz. Ama tabii her hafta olduğu gibi programımıza katkı yapacak dinleyicilerimize de şimdiden teşekkür ediyorum. Heybenizde bulunan bir güzel söz, bir kelamı kibar, bir beyit, kendi hayat tecrübelerinizden, çıkarımlarınızdan oluşan bir cümle olabilir. Paylaşın bizlerle. Bazı sözler vardır, sadra şifadır. İçinde bulunduğunuz bir hal vardır ve o halden sizi bir cümle alıp çıkarıverir. Başka bir bakış açısı sağlar, farklı bir pencereden bakmanızı sağlar. Varsa heybenizde gönderin, size iyi geldiği gibi bir başka dinleyicimize de şifa olabilir, değil mi? Radyo 7 burası, aldık çayları kahveleri, biz mikrofon başındayız, radyo başındaysanız eğer. Bir kez daha sesimin ulaştığı her yere, herkese canı gönülden bir merhaba.
1: Bir nefes kadar kısaymış.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

koyu kara. Bazı hisleri, bazı duyguları biz renklerle ifade ederiz değil mi? Edebiyatımıza da girmiştir. Siz peki bir renk olsanız kendinizi hangi renk olarak tanımlarsınız? Cevapları bekliyorum. Mehmet Zahit ve Radyo 7 Instagram hesaplarından sebebini de yazarsanız mutlu olurum. Mesela mavi, neden mavi? Kendinizi hangi renk olarak tanımlarsınız? Ya da hadi biraz daha kolaylaştırayım. Şu sıralar içinde bulunduğunuz durumu ve ruh halini hangi renkle tanımlarsınız? Yazanlar var efendim, teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diyen dinleyicilerimizin hepsine şöyle cümleten bir teşekkür ediyorum, sağ olun. Selam verenler var, toptan alıyorum selamınızı ve aleyküm selam.

yazlar düşmeden, bu can bedenden çıkmadan gel. Her kim varsa böyle söyleyen, bu dünyada aynı alemde nefes alan ama uzaklarda olan, beklediği birileri olan, Rabbim kavuştursun hayırlı vakitte, tez vakitte diyelim. Zordur hasret çekmek. Yani kolay imtihan değildir, kolay sınav değildir. Çeken bilir. Bir insanı özlemek, bir dostu özlemek, anneyi babayı özlemek, evladı özlemek, bir vatanı özlemek hiç kolay değildir. O hasreti çekmek zordur. Allah kolaylık versin. Her nerede çeken varsa, özellikle gurbetçilerimiz için, hani bu anonsu yapayım, Rabbim tez zamanda Sıla'ya kavuştursun, sabrını versin, kolay eylesin diyelim. Eyvallah. Bakalım, Orhan Kemal yazmış Adana Pozantı'dan. Demiş ki, bazen bir yağmurun altında da ıslanıp yüreğimi yumuşatasım geliyor. Sonra gördüğüm haksızlık karşısında taş kesiliyorum. Nedense yağmur da fayda etmiyor yaptıklarını temizlemeye. Adana Pozantı'dan Orhan. İyi akşamlar, iyi ki varsınız. Özledik be abi, tüm Radyo 7 ailesine selamlar demiş. Aleyküm selam. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Vallahi ben de özledim. İki haftadır buluşamadık. Ama hamdolsun, kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Buradayız, mikrofon başındayız. Ben de özledim. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun.

Kanallar arasında gezerken ilk kez rast geldim. Şiirimsi girizgah ve sunumunuz harika, teşekkür ederim. Bu sabaha kadar yanıyorduk demiş, sabah ezanıyla kalktık. Hatay Antakya'da güzel bir serin yağmurlu havaya uyandık. O an dedim geceyi gündüzü çevirensin. Yaz sıcağını sonbahar soğuğuna çeviren de sen. İçimin rengi bugün beyaz, her şeye kadir olan Rabbime teslimiyetim verdiği iç aydınlığı. Sıradaki eseri canım eşim Emine'me hediye ediyorum demiş Hatay'dan Sedat Bey. Teşekkür ediyorum, Hatay'a selamlar olsun. Yani beyaz teslimiyetin rengi olarak tespit etmeniz gerçekten çok güzel. Her şeyi bir olduranın olduğunu bilmek, buna iman etmek. Buna iman ediyoruz aslında, bunda bir sıkıntımız yok ama ara sıra zaafa düşüyoruz. Her şeyi sanki biz olduruyormuşuz gibi, sanki bizim gayretimizin neticesinde yine olduran Cenab-ı Allah. Biz bunun farkına vardığımız zaman, hani biz bir ömür çalışalım, o dilemezse olmaz. Hani her şeyi olduran, işte bu teslimiyetin rengi beyaz demiş dinleyicimiz ve gerçekten teslim olan rahat ediyor. Bizim elimizdeki irade bir yere kadar. Sonra tevekkül gerekiyor. Rabbim hakikisinden nasip etsin bize. Olmasını beklediklerimiz, olmasını beklediğimiz işlerimiz, güzel niyetlerimiz tez zamanda karşılığını bulsun. Hayırla oluversin inşallah.

0: reklamlardan sonra sizlerle.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 5. kilometreleri, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 4. kilometreleri, Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17 20. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

bu dünyada her şey gelip geçici, değil mi? İnsan da öyle. İnsan da bu dünyadan gelir, geçer ve günü geldiğinde, saati geldiğinde gider. Biz başımıza gelen bir sıkıntının, bir derdin sanki geçmeyecekmiş gibi reaksiyon gösteriyoruz ya bazen. Ama işte şunu bilmemiz lazım. Hiçbir sıkıntı kalıcı değil, ebedi değil. Mutlaka her zorluğun arkasından bir kolaylık mutlaka verilir. Sürekli yokuş değil. Yani sünnetullah dediğimiz şeyde böyle bir şey yok. Yani sürekli zorluk, sürekli zorluk diye bir durum yok. Biraz zorluk, biraz rahat. Öyle imtihan dünyası ya bu. Geçtikten sonra hiç olmamış gibi oluyor. Hatta bir örnek vereyim. Şu an başım ağrıyor. Biraz önce dayanamadım ve bir ağrı kesici aldım. Allah'ın izniyle birazdan, bir yarım saate kadar başımın ağrısı geçtiği zaman sanki hiç başım ağrımamış gibi olacak. Değil mi? Bir ilaç kullandığımız zaman öyle. Hemencecik unutuveriyoruz. O başımızın ağrısında kalıyor muyuz yahu? İşte aradan günler geçse de ya geçen nasıl başım ağrıdı? Sürekli aklımızda, zihnimizde kalıyor mu? Kalmıyor. Geçip gidiyor. İşte geçip giden şeyleri dert etmemiz gerektiği kadar dert etmek tavsiye ediliyor bize. Ama biz hiç geçmeyecekmiş gibi, hani hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz ya, o başımıza gelen imtihan da hiç geçmeyecekmiş gibi bazen paniğe kapılıp moralimizi daha fazla bozabiliyoruz.

0: Sevgilim.
1: Geçecek bunların hepsi geçecek. İnsanın inanası gelmiyor ilk başta ama. Hakikaten geçiyor, merak etmeyin. Bu dünyada hiçbir dert kalıcı değil. Yorumlarınız geliyor dostlar. Okumaya devam edeceğim önümüzdeki dakikalarda. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında ortak bir paylaşım yaptık. O paylaşımın altına yorumlarınızı bekliyorum. Mehmet Zeyd ve Radyo 7 Instagram hesapları. Şu anki ruh halinizi ya da kendinizi bir renk olarak tanımlasanız demiştim. Hangi renk olursunuz? Cevaplar geldi. Enteresan cevaplar da var. Okumaya devam edeceğiz.

Biz insanlar çoğu zaman varı nimet, yoku mahrumiyet sayarız. Oysa ki her varlık hayır değildir. Her yokluk da eksiklik değildir. Bu yüzden gönül olgunluğu mutlaka olsun demiş. Hayırlısıyla olsun diyebilmeye geçmektir. Çünkü teslimiyet hiçbir şey istememek değildir. İstediğinin üzerinde Allah'ın hikmetini kabul etmektir. Erzurum'dan selamlar demiş Hilal Hanım. Evet, varı nimet, yoku mahrumiyet sayarız. Vermeyerek de bizi türlü sıkıntılardan, türlü musibetlerden, belalardan, şerlerden muhafaza etmiş olabilir. Değil mi? Hani vererek de imtihan edebilir, vermeyerek de. Bazen vermeyerek bize merhamet ediyordur. Ya da geciktirerek. Biz bilemeyiz. O bilir.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle. Erenler Turizm.

Bazen sadece dua edersin. Kelimelere sığmaz yüreğindekiler. Allah bilir, Allah duyar, Allah en güzelini verir. Kalbinin sesiyle edilen duaların kabul olduğu bir akşam olması dileğiyle, demiş Emine Hanım. Eyvallah. Bazı dualar dile gelmez, kelimeye gelmez ama hani kalplerden geçeni Allah bilir. Denizli'den Hacer Batmaz, çok acılar çektim o yüzden siyah, demiş. Hani dedim ya, kendinizi hangi renk olarak tanımlarsınız? Koyu renkler oldukça fazla, şöyle yorumlara bakıyorum da. Evet. İzmir'den Serdar, tüm radyoyu da ailesine armağan ediyorum tüm şarkıları, demiş. Teşekkür ediyoruz. Çankırı'ya, memlekete gidiyoruz eşimle. İkimizin şarkısı, demiş Ömrüm. Eyvallah, çaldık biraz önce. Seni seviyorum ve Allah için seviyorum onu, demiş. İyi yayınlar dilerim. Rabbim sevginizi daim etsin, ziyadeleştirsin. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Evet, yorumlarınız gelmeye devam etsin dostlar. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarına.

Erzurum'dan İzmir'e geldik, yoldayız, sizi dinliyoruz demiş Batuhan Bey. Teşekkür ediyorum. Selam olsun İzmir'e. Hem Erzurum'a hem İzmir'e selam olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum ve şu dakikalarda yollarda bizlere kulak veren dinleyicilerimize de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Rabbim sağ salim gideceğiniz yere varabilmeyi nasip etsin. Sevdiklerinize, bekleyenlerinize hayırla, sağlıkla kavuşabilmenizi nasip etsin efendim. Ordu'dan selamlar. Bir renk olsam gökkuşağı gibi rengarenk olmak isterdim. Çünkü hayat karamsar olmak için çok kısa. İşte bu. İşte bu. Hayat karamsar olmak için çok kısa. Düştük mü kalkıp yolumuza devam edeceğiz. Böyle. Çünkü vaktimiz kısıtlı ve daha gidecek yolumuz, yapacak işlerimiz var değil mi? Ömrümüz, nefesimiz yettiğince ve en önemlisi de nasibimizce.

Bir büyüğümden dinlemiştim. Vaktiyle üç noktanın manası için şöyle söylemişti. An gelir üç noktanın anlattığını bütün bir edebiyat şerh etmekte acize düşer. Öyledir, bazen kelimeler kifayetsiz kalır duygular karşısında. Ne zaman bir uçurumun eşiğine gelsek,

aşk tutar ellerimizden. Aşk yoksa eğer eksiktir bütün iş ve oluşlar. Mümbit bir arazi gibidir gönüller. Aşka teşne bir mekan, aşkın beslediği bir ırmak. Bir tohum gibi ekilmiştir sanki, her insanın derununa ve büyütüp filizlendirmek bir vazife olarak yüklenmiştir boyunlarımıza. Ve yine Fuzuli'ye çıkıyor yolumuz. Nasıl diyordu? Aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıylukal imiş ancak. Gecemiz hayra tebliğ olsun demiş. Eyvallah. Aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıylukal imiş ancak. Aşk geldi mi her şey mekanı terk eder. Değil mi? Akıl, ihtiyar, itidal birçoğu elimizden kayıp gidiverir. Bir yönde padişahtır yani. Hele bir de hakikisi uğramışsa gönlümüze, değmeyin keyfimize.

0: olsun.
1: Yağmurlu bir Samsun'dan selam geldi. Şimdi de Muharrem Bey, eşim Bahar, kızım Kardelen, oğlum Buğra ile birlikte dinliyoruz. Sıradaki şarkıları bize ve büyük Samsun Spor taraftarımıza armağan eder misiniz? Teşekkürler, kolay gelsin demiş. Elbette ederiz. Selam olsun Samsun'a, teşekkür ediyoruz. Renginizi sormuştum. Hangi renkte hissediyorsunuz kendinizi, bulunduğunuz halinizi ya da kendinizi bir renkle ifade edecek olsaydınız bu hangi renk olurdu demiştim. Genelde koyu koyu renkler geliyor. Koyu kara kapkara demiş Fatıma Hanım. Eyvallah. Selamun aleyküm, merhaba. Aleyküm selam. Hoş geldin, kendini özlettin, nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah iyiyim. İnşallah siz de iyisinizdir. Mutlu bir gece diliyorum. Rengim beyaz, nur rengi demiş Hatice Hanım. Eyvallah. Hatice Hanım dünyanın ortasından selamlar demiş. Aleyküm selam, teşekkür ediyorum. Eyvallah. Evet, şöyle bakalım. Deniz neyi aldıysa dalgalar onu geri verir. Hoş geldiniz, dinlemedeyiz demiş Hacer Hanım. Teşekkür ediyorum. Ben mavi rengini seviyorum çünkü sonsuzluğu, sonsuz olan her şeyi anlatıyor bana. Bu yüzden denizi ve gökyüzünü çok seviyorum. Onların bana verdiği huzuru hiçbir şeye değişmem. Ama işte bazen insan elindeki bedava nimetlerin değerini bilmiyor. O orada hep durduğu için bazen anlamını yitiriyor. Umarım bu değerlerin kıymetini bilmeyenler bilir bir gün demiş. Eyvallah, hepimizin başına gelen bir şey aslında. Yani elimizin altındaki nimetler, bize bahşedilen nimetler sanki hep orada duracakmış, hep orada kalacakmış gibi geliyor ya bize. Aslında öyle olmayabilir. Yani şükrünü eda edersek nimetimi artırırım buyuruyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla biz o şükürden gafil kaldığımız zaman elimizden gitmesi de an meselesidir. Rabbim hiç kimseyi gördüğünden geri bırakmasın. Bahşettiği nimetlerin şükrünü eda edebilmeyi nasip etsin ve o nimetleri Rabbimiz ziyadeleştirsin. Amin.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an her yerde kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in

0: Efendim aynı zamanda şu anda yayınımızı TikTok kullanıcıları Mehmet Zeyt Yıldız TikTok hesabı üzerinden canlı olarak izleyebilirler. Onu da ifade etmiş olayım. Orada da yayınımız açıktır. Bulgaristan'dan Sali, yayınınızı severek dinliyorum. Sıradaki şarkı çok sevdiğim eşim Esengül'e gelsin demiş. Peki Bulgaristan'a da selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Ya böyle gelen yorumlara bakıyorum da genelde herkes kendi rengini koyu olarak nitelendiriyor. Bir iki böyle açık renk diyen var. Neden bu kadar karamsarız acaba? Hayırlı akşamlar, İstanbul'dan Melek, Türkiye'nin en iyi radyosuna selamlar demiş. Eyvallah. Bizden de size selamlar. Mehmet Zeyt Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarında son paylaşımın altına yorumlarınızı bekliyoruz efendim.
1: Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Efendim Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de devam ediyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere, herkese bir kez daha canı gönülden merhaba. Aramıza yeni katılanlar varsa onlara da hoş geldiniz diyelim. Belki hafta içi daha çok dinliyorsunuz. Hafta sonu ilk defa tevafuk ettiniz. Yaklaşık 12-13 yıldır cumartesi pazar günleri yayındayım. Cumartesi pazar 20-22 saatleri arasında mikrofon başında olmaya gayret ediyoruz. İlk defa tevafuk edip bizi dinlemeye başlayanlara da hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum efendim. Evet, renginizi sormuştuk. Şöyle bir bakıyorum yorumlara tekrar. Trabzon'dan geldi bir selam. Aleyküm selam, teşekkür ediyorum. Çanakkale burada. Çanakkale'ye de selam olsun. Evet. Şu an elimde çayım, karşımda dolunay, onu izleyerek sizi dinliyorum. Sanırım gökyüzü gibi mavi olmayı isterdim. Uçsuz, bucaksız, tertemiz. Maalesef dünya, nefs ne kadar kaçsan da peşinden geliyor. Gökyüzü gibi temiz kalamıyorsun. İyi yayınlar. Şarkılarınız çok güzel demiş Hilal Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet. Uçsuz, bucaksız bir mavi olmayı isterdim. Rabbim gönlünüzdeki güzellikleri avcunuza koysun, avcumuza koysun inşallah. Hayırla. Tabii bizim her zaman istediğimizde, hani hayır bildiğimizde, şer şer bildiğimizde hayır olabileceği için, hayırlısını istemek her zaman için çok daha iyidir, çok daha güzeldir. Her türlü şerden, şerli insandan, afetten, sıkıntıdan, beladan, musibetten ona sığınıyoruz. Muhafaza etsin bizi. Amin.

Hala birbiri için fedakarlık yapan insanlara selam olsun. Allah sayınızı artırsın, öyle diyeyim. Artık öyle bir zamana geldik ki, ben mi öyle görüyorum bilmiyorum ama insanlar birbirleri için fedakarlık yapmaktan kaçınıyorlar. Yani bir fedakarlık yapması gerektiği zaman bu zulmüş gibi geliyor karşı tarafa. Ve bundan kaçınıyor, zorluktan, zorlukla demeyeyim de bir yerde yapabileceği bir destek varsa, bir şey varsa alternatifini tercih edebiliyor insanlar. Biraz böyle samimiyetsizliğe doğru gidiyor gibi geldi bana. Allah esirgesin, Rabbim samimi olanların sayısını artırsın, bizi de o samimi olan insanlardan eylesin. Amin. Eyvallah. Büşra, ben sıradaki şarkı benden bana gelsin demiş. Teşekkür ediyorum Büşra Hanım, sağ olun. Trabzon'dan selamlar, aleyküm selam. Eşim Ebrar'a armağan ediyorum şarkıları. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Evet. Hayat sevmeyi bilenler için güzeldir. İyilik en büyük mirastır. İnsan gönlüyle büyür, sözüyle iz bırakır. Geriye kalan hatıralardır demiş Barış Manço. Bir daha okuyalım mı? Çok güzeldi. Hayat sevmeyi bilenler için güzeldir. İyilik en büyük mirastır. İnsan gönlüyle büyür, sözüyle iz bırakır, geriye kalan hatıralardır. Ankara'dan Hilal, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Ankara'ya da selamlarımızı, muhabbetlerimizi göndermiş olalım başkente.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Radyo 7 her yerde kesintisiz olarak sizinle, bizi Radyo 7 uygulaması üzerinden dünyanın her yerinden çok net bir şekilde dinleyebilirsiniz dostlar. Selamun aleyküm demiş Leyla Helin. Aleyküm selam, teşekkür ediyorum. Rengim rengarenk, mutlu yayınlar, hayırlı akşamlar demiş bilmukabele. Size de hayırlı akşamlar, sağ olun. Uşak'tan İzmir'e yolculuk yapıyoruz. Eşim Galip Özcan için bir eser istiyorum. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz demiş. Eyvallah. Rabbim nice nice hayırlı, sağlıklı, huzurlu, bereketli, muhabbetli yıllar nasip etsin. Ömrünüz bereketli olsun. Tebrik ediyorum. Ayrıca bugün doğan her kim varsa dinleyicilerimizden ya da bugün evlilik yıl dönümü olanlar varsa aynı şekilde tebrik ediyorum.

Valla zamanın nasıl geçtiğini hani anlamıyoruz ya bazen, radyo programındayken bana öyle oluyor gerçekten. Yani 2 saat ne çabuk gelip geçiyor, bazen anlamakta zorlanıyorum. Son dakikalarımıza gelmişiz bu arada. Onu da ifade edeyim. Yorum yazan bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Çetin Bey demiş ki, ben yeşil olmak isterdim. Çünkü yeşil bana huzuru, umudu ve yeniden filizlenmeyi hatırlatıyor. Gurbetin özlemini, sıla hasretini ve memlekete duyulan o derin sevgiyi de içinde taşıyor. Gurbet yollarında bazen insanın gönlü memleketin yeşilinde kalıyor. Yeşil hem sılayı, hem umudu, hem de yeniden kavuşma dileğini temsil ediyor benim için. Şu anda da memleketten gurbete dönüş yolundayız. Gönlümüzde memleket, dilimizde dua. Tüm gurbetçilere selam olsun. Rabbim yollarımızı açık, sevdiklerimize kavuşmalarımızı daim eylesin. Gönüllerimizi umutla yeşil eylesin. Sıla biter, hasret yeniden başlar demiş. Çetin Bey, Allah kavuştursun. Allah kavuştursun tez vakitte yine. Amin.

Efendim, Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bize dinleyen, bize kulak veren bütün dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, Mehmet Zeyt Yıldız ben. Yarın aynı saatte, saat 20.00'da buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Geceniz güzel olsun. Hoşça kalın.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye beni aramıyorsun? Niye?
1: Ben seni bir anlık,
0: ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

uçurum özlenir belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız...

Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki saygı ve sevgidenmiş.